0: İlaç gibi radyo.
1: Sen benim değişmez kaderim. Sen benim vazgeçilmezimsin. Allah'ıma, kitabıma yemin ederim. Sen benim her şeyimsin.

0: düğümlendi. Aşk adına sitemlerim, hesap mahşerdedir dendi. Gider orada beklerim.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

anlatmak için bana biraz geç kalmadın mı?

Boşa geçen yıllar artık gelmez ki geri. Artık alıştım derken.

taşlar, kuşlar duymadı sesimi. Ama içimdeki yangın alev ve alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi. Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sahinde. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız delirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andım? Neler oldu bize böyle de gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver. Ses ver. Ne olur ses ver.

0: Yaş Gibi Radyo
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Sistem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın. Hoş geldiniz. 7.4 gece 15'i Temmuz'un çarşamba sabahı. Tam 10 yıl. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim bir daha böyle kötü şeyler yaşatmasın bize inşallah. Uyandık, uyandıracağız. Uyanmak isteyenleri tabii ki. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Günaydın.
1: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül

Şimdi NTV Haber'e şöyle bir göz attım. Muğla'da Milas'ta yangın var. Havadan müdahale ediliyor. Müdahale sürüyor. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah en kısa zamanda söndürülür diyelim sevgili dostlar. Günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu yasayla ilgili hani çocuk katiller var ya. Onunla ilgili yasada çok ciddi bir değişim oldu. Onu paylaşmak istiyorum. Onunla başlamak istiyorum. Müsaade buyurursanız. Çünkü birçok kişinin canı yanıyor bununla ilgili. Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan cinayetleriyle gündeme gelen suça sürüklenen çocuklar yasası hazırlanmış. Yeni kanun teklifteki maddeler şunlar. 15-18 yaş arasındaki suçlulara kasten öldürme ve ağır yaralamada müebbet hapsi verilecek. Evdeki silahı çocuğun ulaşamayacağı şekilde saklamayan anne babaya 3 yıl hapis verilecek. İhmal nedeniyle çocuk cinayet işlerse ebeveynin cezası yarısından 2 katına kadar arttırılabilecek. Hükümlünün cezasını eğitim evinde çekmesi uygulaması bitiyor. Önce hapis, sonra eğitim evi olacak. Haber bu şekilde, paylaşmadan geçemedim.

Biraz da zamanın gerçekleri. Dün akşam Dünya Kupası finalinde Fransa İspanya ile karşılaştı. Barcelona diye isim geldi. Fransa İspanya ile karşılaştı. İspanya Fransa'yı 2-0 yendi. Ve bütün planlar alt üst oldu. Çünkü herkesin favorisi Fransa'ydı. İspanya çok üstün oynadı maçta. 2-0 kazandı. Bakalım bu akşam rakibi kim olacak? FIFA mı? İngiltere mi?

0: de. Dünyayı kurtaran
1: adamlardı. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Gol! Mercedes Benz 1.

0: faiz oranı sıfır.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: 13-20 Temmuz tarihleri arasında MSI 23.8 inç Mac 242F 0.5 MS 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4899 liraya Logitech T515 Lightspeed kablosuz oyuncu klavyesi siyah 6499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
11: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
12: Ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
16: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
17: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu ücretsiz e-fatura kampanyası için İşcep'teki Dijikolay menüsünden hemen başvurunuzu yapın, işinizi kolaylaştırırken dijital dönüşümünüzü hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
18: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce demokrasimizi ve milletimizin iradesini hedef alan hain darbe girişimi, devletimizin ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'u unutmadık

Hasan Danimarka'dan günaydın. 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarım. O gün darbeye karşı her türlü karşı duranın alnından öperim inşallah. Peşine de ilave etmiş, İspanya kupayı alacak demiş. Almanya'dan, Hagen'den Tayfur, Murat Taşdelen'e, Yılmaz abiye günaydın diyelim. Tayfun'a, Bodrum'a selam olsun. Allah rahmet eylesin tüm 15 Temmuz şehitlerimize, Meryem göndermiş. Hakem komedisi dün de devam etti diyor Salih. Yani taban girdi, o da sağlam taban girdi. Vermedi, kart göstermedi. Hakemlerin bakış açısı. Bak hakemden deyince Arjantin'le ilgili sosyal medyada olsun birçok noktada dostlar arasında da herkes konuşuyor. Dünya Kupası'nda yaşanan ilk, oynadığı takımlara bakın. Daha önce Dünya Kupası kazanmış hiçbir takımla karşılaşmıyor Arjantin finale kadar. Yarı finalde şu an Cezayir, Avusturya, Ürdün, Yeşilburun Adaları, Mısır ve İsviçre ile oynayıp yarı finale geldi. Ama tesadüf. Kurallar böyle.

ya sevgili Murat, Antalya'dan Murat. İngilizler bu kadar Jantineler diye yazmış. Zaten uzun zamandır bir kapışmaları var. Bir maçta Beckham'ın kırmızı kart görmesi. Maradona'nın Tanrı'nın leyliği. Aralarında böyle sessiz gizli çaktırmadan bir rekabet var. Bakalım bu akşam ne olacak? Eşim dostum hep evlendi. Yeter ben de evleneceğim. Sıra bende evleneceğim. İtalya'dan Hasan günaydın. Kahramanmaraş Pazarcık'tan Nurşan. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diye yazmış. Teşekkür ettik. Şarkı istemeyin benden arkadaşlar. Sivas'tan Murat Kurt, sen de hoş geldin.

0: Finalde hepimiz İspanyoluz diyor Murat. Ben hak edenin yanındayım. Kim hak ediyorsa o alsın.
1: Ahmet'in, Mehmet'in sevgilisi var. Benim kollarım...
0: Ama 2030'da Dünya Kupası 68 takım olacak diyor Infantino. 64 değilmiş, 68'miş.
1: Evden dikenli yolları, ey ben anlamam, anlamam. Ahmet, Mehmet dinle.
0: Infantino'ya da yazarsınız çok reklam var diye. Adam reklam olmak için yapıyor.

Bak Kürşat evlenirse İbrahim de ister, ben de isterim diyor. Efendim 7.41 saatimiz. Yani 7.42 olsun. Gaziantep'ten Ahmet Özdemir 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum diye yazmış. Günaydın Ahmet. Dikkatimi çeken bir şey daha var, çok ilginç. İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel. Alman vatandaşı değil mi? O da şaşırtıyor beni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçakta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
6: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: 13-31 Temmuz tarihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Duysun dünya bu sevdayı, geceyi bize...

Muhammed Elif Taşı, Alev Alev. Güzel şarkı. Haber merkezine yola gidiyoruz ama biraz da bizden bahsedelim istiyorum futbol adına. Beşiktaş'ın Trossard transferi, Galatasaray'ın çok güzel, Çukubuk muydu? Okubuçu. Söylemesi de zor. Çok güzel, ben Mason Greenwood Fenerbahçe'de gibi görünüyor. Ama bence transferin şampiyonu Trabzonspor arkadaş. Chris Olayi ve Enviu. Enviu değil mi? İkisini 60 milyon avroya satacak. Artı diğer satıştan da %10 alacak. İki tane futbolcu 60 milyon avro. Biz bir tanesine 50 verirken iyi para. O satıyor. %10 bir de primiyle. Bence transferin birinci sırası Trabzon'a verilmiş.

Ezdi Gelbeyli'den Cüneyt Nektarin ve Armut Toplayanlara sıradaki şarkı yollar mısın? Yollarız tabii ki. Türkiye genelinde yine göç şampiyonu belli olmuş. İstanbul. Geçen yıl 329.912 kişiyle en çok göç alan İstanbul, 371.258 kişiyle en çok göç veren il olmuş. En çok göç alan illerdeki sırada Ankara var. Hem göç alıyoruz hem göç veriyoruz ama yine de hala kalabalık. Kalabalık nereden geliyor? Onu da anlamış değiliz sen arkadaşlar. Hala kalabalık. 329 bin kişiyle göç aldık.

371.258 kişiyle göç verdik. Yani 40 binlik bir azalma var ama 42 bin falan. Kalabalık olunca 40 bin belli olmuyor.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık bölgede 1120 vatandaşın tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. Alevlere 500'den fazla personelle müdahale ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün yurt genelinde ve dış temsilciliklerde anma etkinlikleri var. Dün de AK Parti Genel Merkezi'nde 15 Temmuz Sempozyumu gerçekleşti. Sempozyuma yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıklarda da programlar vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karargahta gazilerle bir araya geldi.
2: 15 Temmuz gecesi asil milletimiz zorlu bir imtihandan geçmiş, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin en anlamlı destanlarından da birini yazmıştır. O geceye hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi, milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.
3: Milletimiz bir destan yazmış ve karşı koyma mücadelesiyle tarihe geçmiştir.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'un

0: 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi.
1: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında kürsüdeydi. Bir kez daha Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi.
2: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi. Böyle soruyor.
0: Öte yandan Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli zadili kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Toplanan bağış paralarının yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynadığı iddia edilen Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken bugün mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Ekran Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka gece tekrar başladı. İran'a yönelik saldırılar 4. günde de sürdü. İran'da Körfez ülkelerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump İran'ı yeniden masaya çağırdı. Anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de saat 15'e kadar kapalı olacak. Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün %0,09 değer kaybıyla 14.079 puandan kapandı. Resmi tatil nedeniyle borsada bugün işlem yapılmıyor. Serbest piyasada da dolar 47.03, euro 53.82, gram altın 6.097 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun güneyi ve doğusunda sıcaklık yer yer mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 31 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Sistem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemer Burgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Ben de rüzgarlar gördüm, üfledi sanma söndüm. Bir kişiyi çok sevdim, maalesef burada.

0: Bak ne güzel söylüyor. Kimse yaşayamıyor ki yalnız başına.
1: Hadi.
0: Bununla ilgili yalnız yaşıyormuş gibi gösterenlerle ilgili bir haber var. Aslında yalnız değiller.

maaşı alabilmek için ayrılıyorlar. Sonra beraber yaşıyorlar. Bu beraber yaşamada haksız bir maaş getirisi olduğu için bu kaldırıldı. Bu uygulamayı bu yasayı da iptal etmek için başvuruda bulunmuşlar. İstanbul'da yerel mahkeme boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamayı sürdüren kişilerin gelir ve aylıklarının kesilmesini öngören düzenlemenin iptalini istiyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Anayasa Mahkemesi uygulamanın sosyal güvenlik sisteminde haksız ödemeleri önlemeyi ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını amaçladığını belirterek, söz konusu düzenlemenin hukuka uygun olduğunu belirterek yerel mahkemenin iptal başvurusunu reddediyor. Yani yerel mahkeme diyor ki insanlar boşansın, birlikte yaşasınlar, parayı götürsünler, sen onlara karışma diyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki yok öyle bir şey diyor. Ayrılıyormuş gibi yapacaksın. Eşinle beraber yaşayacaksın aynı evde, parayı götüreceksin. Baştan yazalım ne olur. Gerek yok yazmaya, yazılmışı var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Bölgede hissedilen sıcaklık %70, bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek, öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir önde eşlik edecek sarı kuşaklılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Sistem bomba, online satışım durdu.
5: Tami de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Neyirsin?
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
8: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına

0: katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Klima deyince vatan.

0: ve an yarışı izliyorsan,
1: bir tanemin olacak.
0: Hep kampanya istiyorsan,
1: bir tanemin olacak.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sens. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhaba, ben Alev Yıldız. Beylerbeyi'nden Çengelköy'e giderken Kral FM'de Kaan'ı dinliyorduk. Anonsu duyduk, otobüse geldik, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı sevgili eşim Hakan Yıldız'a gelsin. Kral FM ailesi. Çok teşekkür ederim.
4: Merhabalar, ben Tunç. Üsküdar civarındaydım. Kral FM'de Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Mustafa Sandal'ın bütün şarkıları ayrı bir güzellikteydi ama efsane. Bu kız beni görmeliydi bence. Bunun da meşhur bir hareketi var da. Ama bu kız beni görmeli bence bir numaraydı. 1994'te Kral TV ilk canlı yayını benle başladı. Yanımda Süper FM'den Tuğba arkadaşım vardı. Saat 18.30 salı akşamı açılışı ben yapmıştım. Hiç unutmuyorum, canlı yayını Kral TV benle başlamıştı. Ve o zamanın en meşhur şarkılarından biriydi. Bu kız beni görmeli, bana gaza görmeli. Sonra Ay'a benzer çıktı ama benim favorim hala bu kız beni görmeli. Sakarya'dan Hakan Özel. 15 Temmuz şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum diye yazmışsın.
1: Ben sana verdim.
0: Emel Necla Gülcan Pınar göndermiş. Arkadaşlarıma bir şarkı armağan eder misin? Sırada bu var.
1: Derdim,
0: kolay gelsin.

0: daha düşün.
1: Eder son Ascension Netinake Şikriniar Kante kendisi Mason Greenwood. Ne düşünüyorsun? Şampiyonlardaki yakışmaz mı diyor. Denizli veya sen Muhammed Beşiktaş olarak yakışır abi bak. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den hangi takım oynarsa oynasın sonuna kadar desteklerim. Biz de iyi transfer yaptık ama Fenerbahçe'de yani Netinake, Greenwood, öncekiler Asensio. Ya zaten Fener'de de müthiş bir kadro var. Ama inşallah bir şampiyon oluruz.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz Basın Turu'yla sizlerleyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. İrade ve Zafer'in 10. yılı. Türkiye bir kez daha tek yürek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz sempozyumuna yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Sıcak bir gelişme, şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Aralarında Haluk Levent'in de olduğu 23 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. İrade bizim, zafer bizim, milliyetin bugün manşeti. FETÖ'cü hainlerin savaş uçakları, tanklar ve atılan bombalarla başlattığı başarısız darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da devlette el ele veren Türk halkı kendi iradesinin üzerinde bir güç tanımadığını herkese gösterdi. İhanet yöntem değiştirdi. Bu haberin alt başlığı, MHP lideri Bahçeli darbe girişiminin 10. yılında FETÖ uyarısı yaptı. Tehdit bitmedi, ihanet yöntem değiştirdi diyen Bahçeli, bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir dedi. Gazete manşetlerine bakmaya devam ediyoruz. Sabah gazetesi var sırada manşet. 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız. Onlar 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı vatanı korumak için bir an bile düşünmeden canlarını feda etti. Direnişleriyle tarihe geçen şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ihanetin 10. yılında sabaha konuştu. Biz de bu iman varken hainlere asla geçit vermeyiz. En büyük gücümüz, birliğimiz, Hürriyet'in manşeti. 15 Temmuz'un 10. yılında Erdoğan yazdı. 15 Temmuz dolayısıyla bir makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir diye yazdı. Son dakika haber portalında Milas'taki orman yangını haberi manşette taşınıyor. 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde dünden bu yana etkisini sürdüren orman yangını turizm bölgesini cehenneme çevirdi. Alevlerin yerleşim yerleriyle konaklama tesislerine yaklaşması üzerine 350 otel ve 770 tatil sitesi tahliye edildi. Bu tesislerde bulunan toplam 1120 turist ve bölge sakini güvenli bölgelere nakledildi. Vali İdris Akbıyık, 517 personelin yangını kontrol altına almak için gece boyunca söndürme çalışmalarına karadan devam ettiğini bildirdi. Bu sabah da söndürme çalışmaları devam ediyor. Sözcü gazetesine geçelim. Manşet Sözcü'de 10 üyeden birinin oyunu al, orada kal. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sandık çağrısı. CHP'nin seçilmiş lideri butlan krizinden çıkış için sandığı gösterdi. 2 milyon üyeyle başkanlık yarışına girelim. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakırım resti çekti. Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya, bu haberde TRT Haber'de öne çıkıyor. İspanya Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finaline adını yazdıran ilk takım oldu. İspanya turnuvada ikinci kez finale çıktı. Bir hatırlatma, internet haberden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprü ve bağlantı yolları saat 15'te yeniden trafiğe açılacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak. Bu haberle basın turunu tamamladık. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. işi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Türkiye'yi uyandıran adam, gönül dostu Şener. Halkın radyosu, halkın sesi. Kral FM. Türkiye'yi uyandıran adam.

Zaman su misali akıyor gidiyor arkadaş ya. Sevgili Pınar, mesajını okudum. Bu sefer aynı mesajı farklı bir şekilde değiştirip yazmış. Sağ olsun 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Amin diyelim. Hemen Necla Gülcan'a hadi bir daha söyleyelim. Son. Bir daha yapmam bak. Teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun. Kayseri'den Balcıoğlu Hacı Mustafa. Eskiden her şey güzeldi. Şimdi fıttır vızık diyor. Eskiden böyle bir şarkı da vardı. Fıttır vızık diye bir türkü var biliyor musunuz? Fıttır vızık. Şimdi daha çok oraya girme ya. Niye giriyorsun oraya? Oralara girmeyelim biz. Boş ver. Güzel şarkılar var ya. Yeni güzel şarkılar çıkıyor. Çıkmıyor değil. Ama bu senin yazdığın fıttır vızık eski türkülerden bir tanesi o. Bilinen türkülerden de hem de. Bir geçmiş olsun diyelim. Dumlu Pınar'dan Koyadan Meral. Oğlu Furkan motor kazası geçirmiş. En korktuğumuz şey dün sabah serviste Mehmet abiyle konuştuk. Bu motor kazası ile ilgili. Allah korusun. Onun evlat da motor almak isteyince tabii her evde bir gerilim yaşanıyor. Evlat motor almak isteyince. Sen ne kadar dikkatli kullansan da sıkıştıranlar, vızır vızır uçanlar, motora yer vermeyenler, motorun sıkıştırdığı arabalar çok riskli bir şey. Çok iyi kullanan da var. Yani problem yaşamadan düzgün bir şekilde kurallara uygun kullananlar da var ama çok geçmiş olsun diyelim. Rabbim şifasını eksik etmesin. İnşallah bir an önce iyileşir diyelim. Sivas'a gidelim. Ne kadar Sivaslı dostumuz varsa tanıdık tanımadık. Şimdi birini söylersek beni niye söylemediğine başlayacağım. Bütün Sivaslı dostlara selam olsun. Sivas'ta kimse yok. Herkes dışarıda. Öyle diyordu. Sonra. Bu arada bir sene içerisinde Türkiye genelinde 2,5 milyon kişi yer değiştirmiş. Tam 2,5 milyon kişi yer değiştirmiş.

Değil mi? Şahvalların eseriydi. Vıttır vıttık adamlar. Adam sandık pos çıktı. Elif Buse de okumuştu onu. Bak o vıttır vıttıklar eskidendi. Şöyle diyelim. Herkesin kulak zevkine göre müzik var arkadaş. Sen sevmiyorsun diye bir başkası sevmemezlik yapamaz. Yani sen seviyorsun diye ben onu sevmek zorunda değilim. Her kulağa hitap eder. Her şarkı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
3: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

geçiş. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sensiz.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Süt aşayran. Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi.

Efendim veda ederken yüzünüze bir parça tebessüm bırakmak adına son haberi bu dakikaya bıraktık. Dünya Kupası'nda o kadar çok ilginçlikler var ki 2026 Dünya Kupası'nda bence en ilginci bu. Daha önüne geçebilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Senegal A Milli Futbol Takımı'nda 10 yıldır görev yapan doktorun aslında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğu ortaya çıktı. Fark etmemişler. Kadın hastalıkları, ve doğum uzmanı olduğunu sonradan öğrendik ya. Açıklama yapıyorlar. Aslında çok espri geliyor insanın böyle dilinin ucuna da yutuyor gari. Bak bunun üzerine ilginç bir olay daha çıkmaz. Efendim sürçülisan edilsek affola. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Ölmez sağ kalırsa gelin görüşmek üzere. Benim Zeynep'cim. Bye bye.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık bölgede 1120 vatandaşın tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. Alevlere 500'den fazla personelle müdahale ediliyor. Sıcak bir gelişme, şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Aralarında Haluk Levent'in de olduğu 23 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün yurt genelinde ve dış temsilciliklerde anma etkinlikleri var. Dün de AK Parti Genel Merkezi'nde 15 Temmuz Sempozyumu gerçekleşti. Sempozyuma yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıklarda da programlar vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karargâhta gazilerle bir araya geldi.
2: 15 Temmuz gecesi asil milletimiz zorlu bir imtihandan geçmiş, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin en anlamlı destanlarından da birini yazmıştır. O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi, milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi.
3: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında kürsüdeydi. Bir kez daha Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu

0: Buluna çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi.
1: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip, umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi. Böyle soruyor, böyle.
0: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli zali kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka gece tekrar başladı. İran'a yönelik saldırılar 4. günde de sürdü. İran'da Körfez ülkelerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump İran'ı yeniden masaya çağırdı. Anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile saat 15'e kadar kapalı olacak. Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dubbesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
0: Sem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: EDS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiler, merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili krallar. 2016 yılındaki hain darbe girişimine karşı

birlik ve beraberliği ve bu uğurda hayatını kaybeden demokrasi şehitlerinin aziz hatıralarını andığımız bu kıymetli günde bütün şehitlerimizi, gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de saygılarımızı gönderiyorum. Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan topraklarında bir daha böyle hain bir saldırının yaşanmaması dilekleri.

0: TTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70. Bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti bedeli al.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
8: Budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: At yarışı.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın...

0: kolay yolu.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Sigma ve Fujitsu su klimalarda yazı özel fiyatlar iklim saba. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sens. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başla. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce demokrasimizi ve milletimizin iradesini hedef alan hain darbe girişimi, devletimizin ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
0: Kezban'ın günlüğü.
2: Bugün aziz şehitlerimizi andığımız 15 Temmuz 2016'nın 10. yıl dönümü sevgili kralcılar. Milletin iradesine sahip çıkarak demokrasiyi savunduğu ve milli birlik ruhunun tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gündeyiz. Bu topraklarda Türk milleti bir kere daha dünyaya gösterdi ki dışarıdaki düşmanlar kadar içerideki hainlere karşı da her zaman teyakkuzdayız. Ve vatanı savunmak için gerekirse gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Aynen Kurtuluş Savaşı'ndaki atalarımız gibi. Tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ikinci finaliste bugün belli olacak. Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı ve unutulmaz maçlarından biri 1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin-İngiltere karşılaşmasında yaşanmıştı. Arjantin'in efsanesi Maradona'nın eliyle attığı gol futbol tarihinin unutulmayacakları arasına girmişti. Bugün tam 40 yıl sonra bu sefer finale kalma mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki ikonik Mercedes-Benz Stadyumunda saat 22'de başlayacak. Arjantin ve İngiltere arasındaki bu tarih İyi randevuda Amerikalı hakem İsmail Elfat düdük çalacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
0: Kezban'ın günlüğü.
4: Sevgili Kralcılar, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla milli iradenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele hafızalarda tazelenecek. Program bugün saat 12.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak. Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ana bina Şeref Holü anı taşına karanfil bırakılacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi dijital gösterim sergisiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 Temmuz'un 10. yılı anısına Teşvik ve Sanatla Yaşam sergisiyle Basın İlan Kurumu'nun 15 Temmuz

manşetleri gazetecilik atölyesi sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Meclis tören salonundaki 15 Temmuz anma töreninde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Tatil olmasına rağmen çalışırken bize kulak veren kralcılarımız var. Kolaylıklar diliyorum her birine. Özellikle de güvenlik görevlisi kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve bugün de şimdi bu şarkısı onlara hediyem olsun.

0: GTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atasun gözünde, gözler üstünde.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza setli hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: tarihleri arasında General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G Dual 12512 GB akıllı telefon metalik gri 33.999 liraya, Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 64.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi Anadolu Hayat.

0: Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek garip ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Bağda, bahçede, tarlada çalışırken bana kulak veren sevgili kralcılarımız var. Her birine kolaylıklar diliyorum, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum ve bugün çalacağım bütün şarkıları onlara armağan ediyorum. Bolluk, bereketle emeğinizin, alın terinizin

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Şahane bir babalar resitaliyle devam ediyoruz Alemin Kralı'nda, Kezban'ın günlüğünde bugünkü yayınımıza sevgili kralcılar. Çalışırken bizi dinleyenlere armağan olsun bütün şarkılarımız. Aynı zamanda gurbette vatan hasretiyle bize kulak verenler var. Onlara da gönülden selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Türkiye'den dünyaya yayılan bu notalar hepinize ilaç gibi gelsin.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. At yarışı oynuyorsan
2: Vitalinin olacak.
0: An be an yarışı izliyorsan
2: Vitalinin olacak.
0: Hep kampanya istiyorsan
2: Vitalinin olacak.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi.
7: Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil. Herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
10: Merhaba, ben Alev Yıldız. Beylerbeyi'nden Çengelköy'e giderken Kral FM'de Kaan'ı dinliyorduk. Anonsu duyduk, otobüse geldik, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı sevgili eşim Hakan Yıldız'a gelsin. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
11: Merhabalar, ben Tunç. Üsküdar civarındaydım. Kral FM

0: Ben de Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
1: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. EDT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Az türkülerle devam edelim istedim bu dakikalarda sevgili kralcılar. Neşet Baba'yı özleyenler, açın radyonuzun sesini. Hepinize ilaç gibi gelsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Bütün sevdiklerimizin, bütün büyük ozanlarımızın, şairlerimizin, bütün değerli sanatçılarımızın mekanı cennet olsun. Allah her birine gani gani rahmetler eylesin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası başlamadan önce şok edici bir gelişme yaşandı ve kupa çalındı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu hırsızlık kendi halinde bir köpeğin bir yıldıza dönüşmesine sebep olacaktı. Pickles günlük park gezintisini yaparken herkesin peşinde olduğu kupayı buldu ve bir yıl içinde bir film yıldızına dönüştü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
0: Kezban'ın günlüğü.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Hayatın yükünü her zaman omuzlayan cesur yürekler. Onlar da bazen yorulur. Onlar da bazen anlaşılmak ister. Onların şarkısı, onların sesi, Mümin Sarıkaya'nın bu şarkısını şu hayat

0: KKS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: At yarışı oynuyorsan
3: bir tane din olacak.
2: An be an yarışı izle.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone redde
3: sınırsızca. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Cumartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden Çipura'ya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban'ın günlüğü.

Benden uzak olsun Ersin Mağara. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun güneyi ve doğusunda sıcaklık yer yer mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 31 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda

0: ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: İyi ki bu şarkılar var sevgili kralcılar. Bunlar bizim gerçekten de gönül hazinemiz. Şahane bir babalar resitaliyle devam ediyoruz. Alemin kralında, Kezban'ın günlüğünde son saatimizde şöyle krallar gibi açalım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Bölgede hissedilen sıcaklık %70, bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam. Şansa kalmadı şimdi
2: Umran Otoekspert'i. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
6: herkese iyi gelecek. Anne dedi.
7: Hadi canım. Baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce demokrasimizi ve milletimizin iradesini hedef alan hain darbe girişimi, devletimizin ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün

cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz. Yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Eğer ki harbe giden son nefer şehit olsun, şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,

bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Din ortada bir sine çarpıyor, Yılmaz. Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Yavaş yavaş 3 saatlik programımızın finaline yaklaşıyoruz. Sevgili Kralcılar, Muazzez Ersoy'un 2026 imzalı bu şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum. Hastanelerde, hasta yatağında bizi dinleyen kralcılarımız var. Sevgili Semiha'cığım, geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Hem sana hem bütün hastalarımıza gelsin.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.
4: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. 3 saatlik yayında şarkılarımıza eşlik eden, bizlere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kulak veren tüm kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Demokrasi şehitlerimizi bir kere daha saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Türk milleti, Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi karakteri bağımsızlık olan bir millettir. İçeriden veya dışarıdan hiçbir hain girişime izin vermez. Hayatta olan gazilerimize, ailelerine, şehit ailelerine saygılarımızı gönderiyorum. Tüm şehitlerimize de Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum.

0: BGS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: Kral FM Haber.
2: Merhaba, ben Seçil Gören. Gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Haluk Levent Adliye'de Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 17 şüphelinin ifade işlemleri ise sürüyor. Haluk Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltiliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ediyor. Muğla valisi İdris Akbıyık bölgede 1120 vatandaşın tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. Alevlere 500'den fazla personelle müdahale ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün yurt genelinde ve dış temsilciliklerde anma etkinlikleri var. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretler başladı. Sabah saatlerinde ise Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde son bulan İrade Bizim, Zafer Bizim yürüyüşü gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkezi'nde dün 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi.
3: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında kürsüdeydi. Bir kez daha Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi.
4: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın, kaybeden siyaseti bıraksın. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip, umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor, böyle.
2: Öte yandan Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken bugün mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka gece tekrar başladı. İran'a yönelik saldırılar 4. günde de sürdü. İran'da Körfez ülkelerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump İran'ı yeniden masaya çağırdı. Anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de saat 15'e kadar kapalı olacak. Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Ekonomi.
2: Borsa İstanbul'da BIST endeksi dün %0,09 değer kaybıyla 14.000

0: 79 puandan kapandı. Resmi tatil nedeniyle borsada bugün işlem yapılmıyor. Serbest piyasada da dolar 47.02, euro 53.83, gram altın 6.085 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64 bin dolar bandında.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar, 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında bu akşam Sırbistan'la karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati 21.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Alemi Kralı'ndan herkese sevgiler, selamlar dostlar. Biliyorsunuz ki bugün tarihi bir gün, 15 Temmuz. Milletimizin demokrasiye, bağımsızlığa ve birlik ruhuna sahip çıkışının yıl dönümü. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama aynı vatanın çatısı altında kenetlenmenin, milli iradeye sahip çıkmanın ve özgürlük kıymetini de hatırlatan çok önemli bir gün bugün. Başta tabii ki o karanlık geceyi aydınlığa çeviren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmanın önemini hatırlatan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun diyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
0: Halime

gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
0: bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
8: Merhaba, ben Alev Yıldız. Beylerbeyi'nden Çengelköy'e giderken Kral FM'de Kaan'ı dinliyorduk. Anonsu duyduk, otobüse geldik, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı sevgili eşim Hakan Yıldız'a gelsin. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
9: Merhabalar, ben Tunç. Üsküdar civarındaydım. Kral FM'de Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
7: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

hemen sonrasında içinizi ferahlatacak hem de gönlünüzün ritmi hızlandıracak hareketli ve güzel şarkılara da yer verelim istiyorum. Bu arada 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Güzel yurdumun güzellerinde yurt dışında programımızı takip eden dinleyicilerimizi paylaşımını görüyorum. Birazdan her birini adresi tek tek ulaştıracağım.

Alem Kıran'ın birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada Masalada Göktürk. 5 yaşında lösemi hastası olan bir evladımız. Bu yavrumuz için AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Çok acil bir şekilde AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç var. 5 yaşında Masalada Göktürk için inşallah duyarsız kalmayacağınıza inanıyorum. İletişim için telefon numarası Emre Göktürk 0536 977 2706 0536 977 2706 Emre Göktürk'e ulaşabilirsiniz. 5 yaşındaki evladımız için AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Tüm hastalarımıza, yavrumuza da acil şifalar diliyoruz.

0: Radyo Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
0: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Şansa kalmadı şimdi bunlar otoekspertiz.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Yaz sıcağına maksimum çözüm. Şimdi 8 yıl garantili Mitsubishi Heavy Klimalar...

0: budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu ücretsiz e-fatura kampanyası için İşcep'teki Dijikolay menüsünden hemen başvurunuzu yapın. İşinizi kolaylaştırırken dijital dönüşümünüzü hızlandırın.

şarkılar yüreğimizde su misali akıyor. Eyvallah, ama birazdan da Kral FM'in etkinlik otobüsüyle ilgili bir anonsum olacak. Biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmaya hazırlanıyor. İstanbul'da şu anda, ama yarına itibaren Ankara'ya doğru ilerleyecek. Ankara'da bize dinleyen krallarımız yarın kulağınız bizde, gözünüzde Kral FM'in etkinlik otobüsünde olsun. Bugün İstanbul Anadolu yakasında ve birazdan şifremizi de size söyleyeceğim. Kral uygulaması telefonunuzu indirmeyi unutmayın. Anadolu yakasında bizi dinleyen krallarımız anonsumu duyar duymaz Kral uygulamasını indiren şifremizi doğru bir şekilde söyleyip ilk Kral FM'in etkinlik otobüsüne ulaşan kralcımıza 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini vereceğim. Birazdan dakikalar sonra bakalım şanslı dinleyenimiz kim olacak?

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun güneyi ve doğusunda sıcaklık yer yer mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 31 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ferdi abimize yeni saatimize demir attık. Ve artık Kral FM'in etkinlik otobüsünü bulmuş olduğu lokasyonu söyleme zamanı. Az önce dedim ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Anadolu yakasında. Peki nerede? Göztepe E5'te. Göztepe E5'te Göztepe Köprüsü otobüs durağının hemen yanında sizleri beklemekte. Göztepe Köprüsü otobüs durağının yanında Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Bugünün şifresi Yere Batan Sarnıcı. Yere Batan Sarnıcı bugünün şifresidir. Telefonunuza Kral uygulamasını da indirmeyi unutmayınız. Anonsumu duydunuz. İlk ulaşan dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Tekrar ediyorum, Göztepe E5'te Göztepe Köprüsü otobüs durağının yanında Kral FM etkinlik otobüsü sizleri bekliyor. Bakalım ilk ulaşan dinleyicimiz kim olacak?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin

0: Desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce demokrasimizi ve milletimizin iradesini hedef alan hain darbe girişimi, devletimizin ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'u unutmadık, unuttuk.

Bu arada yollarda bizi dinleyen kralcılarımız var, taksici dostlarımız var. Selam olsun her birine. Tabii ki onların gecesi yok, gündüzü yok. Çok da sabır gerektiren bir mesleği icra ediyorlar. Yolları açık olsun, kazancınız bereketli olsun. Sevgili Mardinli taksici abimiz, Ahmet abimiz de Mardin Sporlara bir şarkı istemiş. 34THH29 plakalı ticari taksi kaptanı kendisi. İnşallah bu şarkımız duygulara tercüman olacaktır. Sevgiler, selamlar, kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz sevgili Ahmet abicim.

0: Anonsumu duyar duymaz Kral FM etkinlik otobüsüne ulaşan ilk dinleyicimiz hediye çekini aldı. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Adam benim çok Göztepe Köprüsü'ne yaklaştığımız anda sağ olsun Kral FM'de Harbi Kız'ı dinliyorduk. O anda da şifreyi söyledi. Allah'ım da şükür yetiştik. Şifremizi söyledik. Hediyemizi aldık. Harbi Kız'a ve bütün Kral FM çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.

0532 703 92 00 WhatsApp numaramızı demiştik. Şöyle bakalım kimler bizleri nerelerden dinliyorlar. Balıkesir'den Emrah ilk defa mesaj göndermiş. Uzun zamandır dinliyormuş. Eksik olmasın, her zaman bekleriz. Balıkesir'de sevgiler, selamlar. Harbi kız, ben Altar, seni dinliyorum, bir şarkı bekliyorum demiş. Kendisi ağır vasıta şoförüymüş. Sevgili Ramazan Altar'a da sevgiler, selamlar. Küçüköy'den, Gazi Osman Paşa'dan programımızı takip eden dinleyicilerimiz varmış. Kendisi ayakkabı tamircisi, sevgili Necmettin abicim. Selam olsun, hayırlı işler, bol kazançlar. Trabzon'dan sevgili Orhan kardeşimiz de programımızı dinliyormuş. O da yoklamada yerini almış. Ve son olarak da Harbi Kız Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum demiş. Sevgili Mehmet Gültekin. Mehmet'i kardeşim, programımızı dinlersen bolca Müslüm Baba şarkılarını duyacaksındır. Hangisini

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Vodafone redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone redde sınırsızca.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Kavurucu asfalta.

0: hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yaşar Efsane'nin adına yakışır bir şarkıydı. Yasak aşk dedik. Yasak olan her şey heyecan verir ama huzur vermiyor kardeşim. Kalbinin peşine gitmek güzel. Yeter ki kimsenin gözyaşına, güvenine ve emeğine basmayacaksın. Çünkü gerçek sevgi gizlenmek zorunda kalan değil, başı dik yaşanılabilen sevgidir. Geçici duygular biter ama yanlış bir adımın vicdanındaki izi uzun süre kalır ve hiçbir zaman geçmez kardeşim, geçmez.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Sistem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Sende kaybettiklerimi başkasında ararım, benim için üzülme. İnsan bazen en büyük yanlışı gidenin bıraktığı boşluğu başkalarıyla doldurmaya çalışırken yapıyor. Oysa bazı insanlar bir daha hiçbir kimse de bulunmuyor. Ne sesi, ne yüzü, ne bakışı, ne de hissettirdiği kardeşim. Belgin ablamızla son saatimize merhaba dedik. Yine bu şarkı tamamlayacak müthiş bir klasik. Cameron Akkor'la Beni Kaybettin Artık diyoruz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70. Bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben Alev Yıldız. Beylerbeyi'nden Çengelköy'e giderken Kral FM'de Kaan'ı dinliyorduk. Anonsu duyduk, otobüse geldik, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı sevgili eşim Hakan Yıldız'a gelsin. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
2: Merhabalar, ben Tunç. Üsküdar civarındaydım. Kral FM'de Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım.

0: Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Avusturya'dan Sezgin Odabaş kardeşim, ailece sizleri dinliyoruz her bir kız demiş. Eyvallah, selam olsun sana ve ailene. Gemlik'ten Fatih Bakkal programımızı takip ederken kızı Nur'a armağan etmiş. Yanaklarını öpüyorum kızının. Karaman'dan sevgiler her bir kız demiş. Nisbe abicim sevgiler, selamlar Karaman'a. Ercan Kısa Balıkesir'den bize dinleyen kralcılarımızdan.

almış. Eyvallah eksik olma. Son olarak da sevgili Gülencim, canım benim, o da bizi İzmir'de dinliyormuş. Eyvallah, İzmir'de şarkılarımızı dinleten koyu bir kralcımız. Ona ve tüm İzmir'i dinleyen dinleyenlerimize de hemen etkileri çetemize yazıyoruz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ikinci finaliste bugün belli olacak. Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı ve unutulmaz maçlarından biri 1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin-İngiltere karşılaşmasında yaşanmıştı. Arjantin'in efsanesi Maradona'nın eliyle attığı gol futbol tarihinin unutulmayacakları arasına girmişti. Bugün tam 40 yıl sonra bu sefer finale kalma mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki ikonik Mercedes-Benz Stadyumunda saat 22'de başlayacak. Arjantin ve İngiltere arasındaki bu tarih randevuda Amerikalı hakem İsmail Elfat düdük çalacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Mersin'den selamları gönderen kralcılarımız var. Selam olsun. Yine de Cezayir'de olan oğlum Ahmet arkadaşlığı için bir şarkı istiyorum. Her bir kız demiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum Meryem ablacığım evladına. Batman'dan Yeter'cim. Çok güzel bir Müslüm Baba yorumu paylaşmıştık. Sana armağanımız olsun. Şanakkale'den Şerife. Eskişehir tipi kapalı cezaevinde yatan eşim için bir şarkı istiyorum demiş. Erdince'de selamlarımızı gönderiyoruz. Harbi kız Osman Kuşan ben. İstanbul Sultanbeyli'nden size zevkle dinliyorum. Bir şarkı rica ediyorum. Diyarbakır'da bulunan eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Eyvallah. Diyarbakır'a da sevgiler. Beydağlı kardeşim organize sanayi sitesinde şarkılarımızı dinleyen kralcılarımızdan kolaylıklar diliyoruz sizlere ve tüm çalışma arkadaşlarınıza da İmparator'un bu güzel yorumunu hemen gönderiyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Değilsin.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Halim Kralı'nda geldi programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Yayının başında söylemiş olduğum gibi bugün unutulmaması gereken bir gün. Birlik olmanın, vatan sevgisinin ve milli iradeye sahip çıkmanın önemini hatırlatan bu önemli günde canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bıraktığı emanet huzuru, kardeşliği ve bağımsızlığı korumak bizim en büyük görevimiz. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde inşallah tekrar burada olacağız. Ali abimiz de iznini bitirmiş, tatilini yapmış. Yarın sizlerle kavuşmanın heyecanı içerisinde olacağını inanıyorum. Sevenleri de onu yalnız bırakmayacaklardır. O halde yarına kadar kendinize iyi bakın. Alemin Kralı'ndan hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle bir makale kaleme aldı. Erdoğan yazısında 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlattı. 15 Temmuz'da tarihin akışı değişti. Millet istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele etti diyen Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin tavizsiz şekilde sürdüğünü de vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün kullanım devri bitmiş bir yapı olduğunu söyledi. Ukrayna'ya hareket etmeden önce Polonya'da konuşan Fidan, FETÖ'nün uluslararası kirli odaklarla işbirliği içinde olduğunu belirtirken, örgütün yurt dışında rehin tuttuğu bir kitlenin varlığına dikkat çekti.
1: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım devri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp gerçek, hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana, millete sadakat tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ'yle mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer tehditlerde de ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün yurt genelinde ve dış temsilciliklerde anma etkinlikleri var. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretler yapılıyor. Sabah saatlerinde ise Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde son bulan İrade Bizim, Zafer Bizim yürüyüşü gerçekleştirildi. Geçelim gündemdeki diğer başlıklara. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Mutlak mutlak kararına karşı yargı sürecinden sonuç alamazlarsa yeni parti kuracaklarını açıklayan Özel, yeni parti için bu ay sonu ya da Ağustos ayı başını işaret etti.
2: 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta 10 gün 15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor, bir takım hazırlıklar falan yapılıyor. Onunla ilgili. Ama Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti.
0: Haluk Levent, Adliye'de Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 17 şüphelinin ifade işlemleri ise sürüyor. Haluk Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltiliyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir şantiyenin asansör boşluğunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangının sebebi araştırılıyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
3: Umran Oto Eksperti spor haberlerini sunar.
0: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar, 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna kattığı Sarı Lacivertler, İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında bu akşam Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
5: Otopratik. Hava durumu. Meteoroloji.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehit.

0: Dün aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yer yer mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 37, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Sistem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüz de rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kaan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atasun gözünde, gözler üstünde.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra?

0: Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye
4: geçiyorum. İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce demokrasimizi ve milletimizin iradesini hedef alan hain darbe girişimi, devletimizin ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız.

Sevgili Harbi Kız'a teşekkür edelim. Harbi Kız'ı uğurladık saati 17'yi gösteren dek. Alemin Kralı'nda, Kral FM'de Kaan'la birliktesiniz. Tarihler 15 Temmuz ve günlerden Çarşamba. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günündeyiz. Bu vatan için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Ve şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda kral ailesi olarak sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, Kaan'la birliktesiniz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. Yarı finalde Fransa ile karşı karşıya geldi. İspanyollar 2-0'lık galibiyet. Oyarzabal'ın penaltı golü ve ikinci yarıda sağ bek Pedro Porro'nun golleri İspanya'ya tarihlerinde ikinci kez Dünya Kupası finalini getirdi. İlk ve tek şampiyonluklarını 2010'da elde etmişti. İspanya bir kez daha finalde ve hedef bir kez daha şampiyonluk. Fransa maçının bu kadar dominasyonlu geçmesi bekleniyor muydu? Kimin kimilerine göre evet, kimilerine göre hayır. Mbappe teknik direktörünü eleştirdi. Daha birebir oynamalıydık. Ön alanda baskı yapmalıydık çünkü onların ne oynayacağını biliyoruz demişti. Luis de la Fuente plana en başından beri sadık kaldıklarını belirtti ve 4 yıl önce yola çıkarken biz burayı hayal etmiştik ifadesini kullandı. Pedro Porro maçın oyuncusu seçildi. Topa sahip olmayla o takım savunmasını çok iyi yaptıklarını belirtmişti ki İspanya'nın Fransa karşısında da bunu bir kez daha gösterdiler. Yamal doğum günü hediyesini aldı. Nico Williams doğum günü hediyesini aldı. Onlar tabii artık şampiyonluk hediyesi bekliyorlar. Bakalım 19 Temmuz'da rakipleri İngiltere mi olacak? Arjantin mi? Bunu bir kez daha göreceğiz. İngiltere, Arjantin. İngiltere ile Arjantin arasındaki son maç 2005'te bir hazırlık maçıydı. Cenevre'de İngiltere 3-2 kazanmıştı. O tarihten sonra ne resmi ne de özel maçta İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelmedi. Evet, doğal olarak da Messi İngiltere'ye karşı hiç oynamadı. Bu akşam bir ilk olacak. Bakalım Dünya Kupası'nda İspanya'nın finaldeki rakibi kim olacak? Bu akşam 22'de İngiltere-Arjantin maçının sonucu öğreneceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

bu aziz milletin iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan o günde vatan için can veren şehitlerimizi tekrar tekrar rahmetle anıyoruz. Ve tabii ki gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kralcılarımızın nasıl ulaşacağını da hatırlatmak isterim. 0532-703-92-00 Kral FM'in WhatsApp numarası, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında.

Instagram'dan dinleyenlerimiz bizlere ulaşabilirler. Ulaştırmış olduğunuz mesajları da okuyacağız. Bugün öncelikle evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri dinlemekte olan dinleyenlerimizi de unutmayacağız. Çalışanlar da var. Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, faza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
2: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.

Öncelikle bugün resmi tatil biliyorsunuz. Fakat kralcılarımız yine bizleri yalnız bırakmıyorlar. Her zaman olduğu gibi kralcılarımıza teşekkür ederim. 17 itibariyle de İzmir'e bağlanacağız. Kaptanımıza, Kaptan Şener'e mikrofonu devredeceğiz. Unutulmayan şarkıları eşliğinde buralardayız. İstanbul'dan Seher Hanım'a ve Seher Hanım'dan sevdiklerine sıradaki şarkıyı hediye edelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk kez mesaj gönderen kralcılarımız da var. Uzun süredir dinleyen, yıllardır dinleyen kralcılarımız. Gaziantep'e selamlar, sevgiler gönderelim. Sevgili Harun, Harun Boyalan, çalışma arkadaşlarına, ailesine ve tabii ki sevenlerine armağan olacak şarkı. Hem Ferdi Baba hayranlarına hem de tüm Gaziantep'lere hediye edelim. Sevgili Muhammed Önal'a armağan olsun İstanbul'dan. Ferdi Baba yorumunu özellikle rica etti. Onu da kırmayalım. Hem Ferdi Tayfur hayranları için hem de Muhammed'den ailesine ve tüm dostlarına yer vereceğimiz Ferdi Baba yorumunu da program içerisinde armağan edelim.

0: geç gömrümüz. Şansa kalmadı şimdi Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna kattığı Sarı Lacivertler, İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Anmilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında bu akşam Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Sem Otoyolu'nun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

dört bir yanında bizleri dinleyen kralcılarımız olduğu gibi tabii ki yurt dışında da bizlere kulak misafiri olan dinleyenlerimiz var. Gurbetçilerimizi unutmayalım. Onlar da yoğun bir şekilde mesajlarını ulaştırıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Radyolarını yeni açan kralcılarımız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Artık son saatinde içerisindeyiz. Bu hatırlatmayı da yapalım kralcılarımıza. Sevilen şarkılar eşliğinde kaldığımız yerden tabii ki devam edelim.

0: silerim.
1: İlaç gibi radyo.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70, bağıl nem.

0: saatle 42 dereceyi buluyor, sıcak çarpması riski yüksek, öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Anne dedi.
6: Hadi canım. Baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi.
8: Üniversite dedi.
7: Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz BES'li olabilir. Ama her BES Allianz BES olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
13: Merhaba, ben Alev Yıldız. Beylerbeyi'nden Çengelköy'e giderken Kral FM'de Kaan'ı dinliyorduk. Anonsu duyduk, otobüse geldik, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı sevgili eşim Hakan Yıldız'a gelsin. Kral FM ailesi. Çok teşekkür ederim.
14: Merhabalar, ben Tunç. Üsküdar civarındaydım. Kral FM'de Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
12: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
15: Çakmak çakmak gözler, bir can yakmak ister. Kaçan namert olsun olsun.

0: ister.
1: 0532 703 92 çift 0 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsümüz biliyorsunuz İstanbul'da. Yarın itibariyle de Kral Etkinlik Otobüsü Ankara'da olacak. Yapmanız gerekense ben ya da arkadaşlarım otobüsün lokasyonunu verdiği zaman etkinlik otobüsümüzün yanına gidip şifreyi söylemek olacak. Ama bir parantez açalım. Kral uygulamasında cep telefonunuza yüklemiş olmanız gerekiyor. Birbirinden değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekiminde kralcılarımız sahibi olacaklar. Bugün sevgili kaptanımız Kaptan Şener kralcılarımıza bir sürpriz yapacak. Şu an için Kral Etkinlik Otobüsü İstanbul'da, fakat yarın Ankara'da olacak.

milletin iradesine sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz'da canını veren şehitlerimizi tekrar tekrar rahmetle anarak kaldığımız yerden devam edelim. Balıkesir'den Songül Hanım'a armağan olsun şarkımız. Balıkesir'den İstanbul'a bir dönüş yapalım. İstanbul'dan Semih, biz de unutmadık, unutmayacağız Kaan abi diyor ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yine aynı duygu ve düşünceleri Kocaeli'nden Murat, Almanya'dan Sinem Hanım, İstanbul'dan Nilgün Hanım da paylaşıyor.

Az sonra da veda faslı sevgili Özgür için çaldık. Azer Bülbül yorumunu ve kaptanımız sevgili Mustafa'ya da armağandı. Bu arada Aygül hocamıza selamlarımızı

sevgilerimizi gönderelim. Anneciğiyle birlikte dinliyor. Ellerinden öpüyoruz. Sebahat Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. Kahve keyfi yapıyorlarmış. Afiyet, bal, şeker olsun. Bu arada hem Doktor Aygül Hanım'a, hem anneciğine Sebahat Hanım'a, hem de kardeşi Ayşegül Hanım'a selamlar, sevgiler gönderelim. Söz verdiğimiz gibi birazdan da veda faslı için Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşalım.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Kışın sıcak kesinse, gürültü yok, kafan rahat. Bal Plus'ta, oh ne rahat hayat.
0: Bal Plus, hayat iyi pencereyle rahat.
2: Umran Oto Ekber.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTB ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bir rahat katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Az sonra sevgili Kaptan Şener'e bağlanacağız ve kaptanımıza buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Sevgili kaptanımız bugün program için

içerisinde bir sürpriz yapacak ve bir kralcımıza değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekini ulaştıracak. Bu hatırlatmayı da yapalım ama takip etmeniz gerekiyor. Sevgili kaptanımızı geldik veda faslına. Program içerisinde bizleri yalnız bırakmayan kralcılarımıza teşekkür edelim. Bugün 15 Temmuz günlerden çarşamba, milletin iradesine sahip çıktığı ve destan yazdığı gün, vatan için can veren şehitlerimizi tekrar tekrar rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak, görüşmek temennisiyle bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste düzenlenen 15 Temmuz anmasına katıldı. Erdoğan, konuşmasında 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle bir makale de kaleme alan Erdoğan yazısında 15 Temmuz'da tarihin akışı değişti. Millet istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele etti ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde CHP ve İYİ Parti'den de mesajlar paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum ifadelerini kullandı. MİT 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla örgüt mensubu yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi ceza aldı. Toplam 1366 kişiye müebbet hapis cezası verildi. İhale, fesat, karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler otel ve sitelerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. Bölgede yaşayanlar tahliye edildi. Gece boyunca aralıksız süren çalışmalar sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna kattığı Sarı Lacivertler, İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında bu akşam Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Tem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde

0: trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüz de rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. Kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sunar.
4: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo. Sen...

Sevgili Kaan'ımıza teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Alemin Kralı'nda, Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuğunuz başlıyor. Evet, bugün canlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Demokrasi mücadelemizin aslında bir nevi tekrar sınandığı günlerden biriydi. Yıl dönümündeyiz. Ruhu şad olsun diyelim, yaşamını maalesef bu uğurda kaybeden tüm yurttaşlarımız adına. Evet, yolculuk seyir başlıyor. Bugün de siz güzel yüreklerle 2 saati gün batımı vakitlerine yaklaşırken huzurlarınızda olacağız. Birçok coğrafyamızda orman yangınları haberleri geliyor. Maalesef ki canımızı yakan ve üzen durumlarla karşı karşıyayız. Dün Didim Akyaka civarında başlayan çok büyük bir yangın vardı. Bugün yine benzer yangın haberleri birçok coğrafyamızdan geldi. Yine İzmir'de de orman yangını haberlerimiz vardı. İnşallah bir an önce kontrol altına alınırlar diyelim. Yani çok üzücü maalesef. Böyle bakıyorsunuz sıcak bir yandan ama aşırı rüzgarlı havalarda bu durum yaşanıyor. Ve ister istemez insanı düşündürtüyor. Lütfen bu anlamda biraz duyarlı olalım canlar. Yani araçlarımıza giderken böyle izmaritleri dışarı atanları görüyorum. Etrafa çöplerini, şişeleri atanları görüyorum. Bunun nasıl sonuçlar doğuracağını düşünmek gerekiyor. Vatandaşlar olarak biz de elimizden gelen duyarlılığı göstermek durumundayız. İnşallah iyi haberler aktarırız diyelim. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor. Alemin Kralı'ndasınız. Ayrıca bugün itibariyle CV Enerji artık programımızın sponsoru, bir süre CV Enerji ile birlikte yolumuza devam edeceğiz sevgili kralcılar. Ben doğadan dönüştürülebilir enerjiyi kullanmaya devam ediyoruz ki ben de karavanımda biliyorsunuz bu enerji sayesinde, yani güneş enerjisi sayesinde yayınlarımı gerçekleştiriyorum. Yol arkadaşımız CV Enerji'ye de hoş geldiniz diyelim. İlerleyen günlerde CV Enerji ile birlikte bir Türkiye'de birkaç ilimizde etkinliğimiz olacak. Onu da yayınlarımızda paylaşırız. Buyurun şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70, bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Opel Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opel Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opel Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opel.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün Piliç'ten Şeftali'ye, Ayşe Kadın Fasulye'den Cipura'ya. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce demokrasimizi ve milletimizin iradesini hedef alan hain darbe girişimi, devletimizin ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız.

Sevgili kralcılar, şarkılarımızı paylaşmaya başladık. Yolculuğumuz başladı. Bu arada bugün yine biliyorsunuz kral etkinlik otobüsümüz yollarda ve sizlere, kralcılarımıza yine hediye çekleri dağıtmaya devam ediyor. Bugün bir hanımefendi dinleyicimize yine 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekimiz olacak. Sevgili kralcılar, kral etkinlik otobüsü bugün İstanbul Anadolu yakasında ve hanımefendi dinleyicilerimize özel bir hediyemiz var. An itibariyle telefonunda kral uygulaması olan ve kral otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacaklar. Efendim bugünün şifresi neydi? Şifremiz Boza. Tekrarlıyorum, bugünün şifresi Boza. Etkinlik otobüsümüz şu an nerede? Kral etkinlik otobüsümüz şu anda Bostancı E5'te. Bostancı Köprüsü otobüs durağında Ankara yönünde sizleri bekliyor. Evet, Bostancı E5'te, Bostancı Köprüsü otobüs durağında Ankara yönünde sizleri bekliyor sevgili kralcılar. İlk ulaşan kralcımız, hanımefendi dinleyicimiz, oradaki ekip arkadaşlarımıza kral uygulamasının telefonda olduğunu gösterip şifremizi söyleyip hediyesini alacak. İlerleyen dakikalarda kim kazanmış yayında da paylaşırız diyelim. Yolculuğumuza bu güzel şarkılarla devam edelim. İletişim bilgilerimizi de hatırlatalım. Hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Onu da yine ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Kimler bizleri dinliyor? Yayında selamlayacağız.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ikinci finaliste bugün belli olacak. Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı ve unutulmaz maçlarından biri 1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin-İngiltere karşılaşmasında yaşanmıştı. Arjantin'in efsanesi Maradona'nın eliyle attığı gol futbol tarihinin unutulmayacakları arasına girmişti. Bugün tam 40 yıl sonra bu sefer finale kalma mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki ikonik Mercedes-Benz Stadyumunda saat 22'de başlayacak. Arjantin ve İngiltere arasındaki bu tarih randevuda Amerikalı hakem İsmail El Fat Düdük çalacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kocakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Fetti koleksiyonunda her tarz başka bir stil, her kombin başka bir sens. Fetti dünyasında yıldız sensin. Kocak'ta başka. Kocak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
10: Pilot Garaj Yapar Ekspertiz.
11: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
10: Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Yapar Ekspertiz.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
10: Tatil Sepeti.
13: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
14: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
15: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 4050 6 GB ekran kartı MSI Cyborg 15 Notebook 50.999 liraya 2. nesil Ryzen 7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartı Asus TUF Gaming Notebook 61.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
17: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
18: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku

Lona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir önde eşlik edecek Tarık Işıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Güneşten elektrik üreten CB Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Sevgili Kralcılar, yolculuk devam ediyor. Bu güzel eserlerle ilk saati tamamlayacağız. Ama önce kazanan şanslı kralcımız. Hemen bakalım. Bugün kral etkinlik otobüsümüz neredeydi? İstanbul'daydı. İstanbul Bostancı E5'teydi. Bostancı Köprüsü otobüs durağında Ankara yönünde kralcılarımıza buluşacaktı. Bir hanımefendi dinleyicimiz yine hediye çekinin sahibi olacaktı. İlk ulaşan dinleyicimiz, kazanan dinleyicimiz Ünzile Aksal'mış. Bakalım Ünzile Hanım neler söylemiş, yayında paylaşalım.
1: İsmim Ünzile. Eşimle yolda giderken Kral FM'in anonsunu duydum. Kaptan Şener'in. Arabaya gittim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma hediye ediyorum.
0: Ünzile Hanım, hediyenizi güzel günlerde kullanın. Tabii ki hem eşinize hem de evlatlarınıza sıradaki güzel şarkılarımız armağan olsun. Sevgili Kralcılar, sizler de Kral Etkinlik Otobüsü'nden hediye çeki kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece hem Kral FM'i hem de kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu yakından takip etmek, dinlemek ve lokasyon bilgilerini almak olacaktır. Efendim, ilk saati tamamlayacağız bu güzel şarkılarla. Pelin Hanım İstanbul'dan takipteydi. Turna ailesine bir selam gönderelim. Mehmet Çelebioğlu, selamlar kıymetli kaptan abim demiş, selam olsun diyelim. Nilgün Güllüoğlu takipteymiş, kolay gelsin. Güzel bir akşam, güzellikler diyorum krala selam. Kaptan Bey dinlemeye devam demiş, sevgilerimle diyor. Selamlar olsun diyelim Nilgün Hanım'a da. Neslihan Karagöz, selamlar sevgiler kaptanım. Bugün 15 Temmuz, asla unutulmaz, tüm şehitlerimiz rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah demiş. Bu vatan, bu bayrak bizim her daim diyor. Allah'a emanetsin demiş mesajında. Mehmet Ali kardeşim de hoş geldin abi, iyi yayınlar. Tavas'tan sevgiler, saygılar diyor. Bir de Beyhan Latife Hanım var. Çok güzel bir manzara ulaştırmış Fethiye. Bugün de dinlemede diyor. Ve biraz zorlu günlerden geçen sevgili Nur Sayın selam olsun diyelim. Anneciğine şifa dileklerimizi iletelim. İnşallah iyi haberlerini alırız diyelim. Tabii ki nerede şifa bekleyen can varsa onlar için de sağlık ve şifa dileyelim. Alemin Kralı'nda bu güzel şarkıyla ilk saat tamamlanıyor. 18'de ana haber bülteni, bülten sonrası yine huzurlarınızda olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste düzenlenen 15 Temmuz anmasına katıldı. Erdoğan, konuşmasında 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor dedi.
2: 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileyiz. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Tehlike halen devam etmektedir. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikli olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Fidan da FETÖ'nün kullanım devri bitmiş bir yapı olduğunu söyledi.
3: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği liderle karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp illüzyondan çıkıp gerçek hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana, millete sadakatle tekrar geri dönmek ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ ile mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer tehditlerde de ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün yurt genelinde ve dış temsilciliklerde anma etkinlikleri var. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretler yapılıyor. Sabah saatlerinde ise Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde son bulan İrade Bizim, Zafer Bizim yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbeye canı pahasına direnen Assubay Ömer Halis Demir yine unutulmadı. Kahraman şehidin Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Kor General Zekai Aksakallı da Halis Demir'in mezarını ziyaret etti. Geçelim gündemdeki diğer başlıklara. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Mutlak butlan kararına karşı yargı sürecinden sonuç alamazlarsa yeni parti kuracaklarını açıklayan Özel, yeni parti için bu ay sonu ya da Ağustos başını işaret etti.
4: 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta, 10 gün, 15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor, bir takım hazırlıklar falan yapılıyor. Onunla ilgili. Ama Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli. Logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti.
1: Haluk Levent.

0: Kent Adliye'de Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 17 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor. Haluk Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltiliyor. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka gece tekrar başladı. İran'a yönelik saldırılar 4. günde de sürdü. İran'da Körfez ülkelerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump İran'ı yeniden masaya çağırdı. Anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa ve Dünya dublesi yapmaya çalışacak. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Final maçı ise pazar akşamı saat 22'de. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna kattığı Sarı Lacivertler İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında bu akşam Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yer yer mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 37, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Sistem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Bu güzel şarkılarla ikinci saati açtık. Öncelikle yollardaki güzel yüreklere iyi yolculuklar olsun. Mesaideki canlar işlerinin başındaki tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Bir de görevlerinin başında olan kahramanlarımız var. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, şu anda orman yangınlarına müdahale eden ekiplerimiz. Her birine buradan selam olsun, kolaylıklar dileyelim, iyi görevleri olsun diyelim. Ve bizler için yaptığı kahramanlıkları adına her birine müteşekkiriz. Sevgili kralcılar, istirahatteki canlara da iyi istirahatler dileyelim. Güzel şarkılarımızla eşliğinde yavaş yavaş gün batımı vakitlerine yaklaşıyoruz. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tamide çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayarak çıkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Neyisin?
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
9: Atasun gözünde, gözler üstünde.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, araç

0: ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Sigma ve Fujitsu su klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sabah. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir önde eşlik edecek garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Hemen şöyle paylaşalım mesajları. Kale abim takipteymiş. Eski Oba'ya buradan bir selam göndereceğim. Muhtemelen Tire Eski Oba köyünde şu an beni dinliyor. Selam olsun diyelim. Şarkılarımızı armağan edelim. Sevgili Aylin Bandırmadan'ın yayınlar can demiş. Emine Hanım Hollanda'dan takipteydi. Güzel satırlar ulaştırmış. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Güzel yürektim Kaptan Şener. Cennet Türkiye'yi bölmeye, yıkmaya, ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hainleri de kahraman şehitlerimize unutmadık diyor. Unutmayacağız. Atamın Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Sevgiler diyerek satırlarını ulaştırmış. Ve Atatürk'ün çok güzel bir sözünü göndermiş. Din gibi temiz bir duygu, politika gibi kirli oyunlara alet edilemez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tuğba Çalık takipteydi. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun. Bugün ayrıca gir kanıma dualarım yoluna diyen kıvırcık saçlı Harun Kolçak'ın doğum günü, ona da rahmet diliyorum demiş. Ruhu şad olsun diyelim. Çok özel sanatçılarımızdan biriydi yine. Sakin Hanım selam olsun diyelim. Vatanına, milletine, iradesine sahip çıkan kahraman bir milletin destanıdır demiş. Hoş geldin Kaptan Şener, kolay gelsin diyor Turgay Varol. Şükrü Taran bizleri dinliyordu. Konya Bozkır'a, Karacardış mahallesine bir selam gönderdik. Nuran Hanım hikayesi de bizleri etiketlemişti. Serin bir İzmir akşamından selam dedi ve ekledi. Dokunulmasa da, görülmese de kalpte yer verilir bazısına. Neden siz? Cemal Süreyya satırları, yüreğinize sağlık. Filiz Kıtay'ı görüyorum. Muhterem ablamız var. Ayten Telmi, Tülay Keskin. Yine Sude Naz mesajını ulaştıran canlardan. Bir de hikayesini bizleri etiketlemiş bir kaset ve diyor ki annemle zamanda yolculuktayız demiş. Yani kasetli dönem, bir kaset çalar. Ne kadar güzel bir paylaşım olmuş. Eksik olmayınız efendim. Hemen hikayeme ekliyorum ben de. Ayrıca kıymetli dostlarım, bugün komşular İzmir Selçuk Pamucak sahilinden selam olsun diyelim. Karavanın hemen yanı başında bana misafirler aynı zamanda. Sevgili Serkan ve Emre çiftimize, prensesleri Badem'ize buradan bir selam göndereceğim. Sevgili Umut'um ve kıymetli eşi sevgili Yudum'um selam olsun diyelim. Bir de sevgili arkadaşları Aynur var. Onlara da bir selam göndereceğim. Günleri keyifli geçsin diyelim. Bugün birçok yüreğin izin günüydü aynı zamanda. İnşallah keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Her birinize şarkılarım armağan olsun. Alemin Kralı'nda Kaptan'la Seyir devam ediyor.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Garanti bedeli al.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
10: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
11: Atasun gözünde, gözler üstünde.
12: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.

0: budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
4: 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta 5'in fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın.

0: Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Çay makinesi deyince vatan.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu ücretsiz e-fatura kampanyası için İşcep'teki Dijikolay menüsünden hemen başvurunuzu yapın, işinizi kolaylaştırırken dijital dönüşümünüzü hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İş Bankası.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
7: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: çekti.
1: Ve bugünlük bizden bu kadar deme zamanı. Sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık. Sevgili Kralcılar, 17 itibariyle seslenmeye başladık. İzmir'den, yine Ege'den, yürüyen stüdyomuzdan siz güzel yüreklerle birlikte olduk. Şarkıları da paylaştık, duyguları da paylaştık. Sizlerin o güzel mesajları da vardı. Zaman yettiğince dillendirmeye gayret gösterdim. Ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, o güzel kıymetli zamanınızı ortak ettiğiniz için. Birazdan sevgili Melis mikrofonda olacak. Bursa'ya mikrofonumuzu teslim ediyoruz. Kendisine iyi programlar, sizlere de çok güzel bir akşam olsun. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel ezgiyle usul usul gider.

0: güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net Gündem.
2: Merhaba, haber portallarından derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında hainlere geçit vermeyen kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. TRTHaber.com'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma programında konuştu. Erdoğan, Fethullahçı terör örgütü tehlikesinin devam ettiğini belirtip, unutmayacağız, tetikte olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Erdoğan, FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar diye de ekledi. ntv.com.tr ile devam edelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde CHP ve İYİ Parti'den de mesajlar paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'nın sitesi a.com.tr var sırada. MİT 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla örgüt mensubu yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi ceza aldı. Toplam 1366 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Sabah.com.tr'ye geçelim. 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbe canı pahasına direnen Assubay Ömer Halis Demir unutulmadı. Kahraman şehidi Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Kor General Zekai Aksakallı da mezarı ziyaret etti. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Mutlak mutlak kararına karşı yargı sürecinden sonuç alamazlarsa yeni parti kuracaklarını açıklayan Özel bu ay sonu ya da Ağustos ayını işaret etti. İhale, fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Güner, İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden alındı diyor hürriyet.com.tr'de. Üniversiteyle ilişiği kesilenlerle öğrencilere geri dönüş hakkı getiren yasa teklifi Meclis Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Habertürk.com'dayız. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Öğrenciler 4 ay içerisinde ilişkilerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerini bitmesini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü yarın başkent Ankara'da çok özel markalara ait hediye çeklerini kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Gündem.
1: Net Gündem.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yer yer mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 37, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Sistem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin zinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihan yıkılsa, emin ol bu cephe

Evet, 15 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu şarkıları devraldım. Yolculuğuma başlıyorum. Karanlığın cesaretle, esaretinse tek yürek olmakla aşıldığı bir mücadelenin yıl dönümü bugün sevgili kralcılar. Vatanı için canını siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi sonsuz bir minnetle anarak yayınımıza başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70, bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sens. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçakta başla. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'dan.
5: Yaz sıcağına maksimum çözüm. Şimdi 8 yıl garantili Mitsubishi

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda tarafla peşin fiyatına 12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heybeli Sigorta, her anında daima yanında.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Migros.

0: Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir adım önde.
3: Migros garaj shop'u ekspertiz.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Fiat garaj shop'u ekspertiz.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce demokrasimizi ve milletimizin iradesini hedef alan hain darbe girişimi, devletimizin ve aziz milletimizin kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1974 Dünya Kupası henüz birleşmemiş Almanya'da, Batı Almanya'da düzenlendi. Final maçını Total Futbol'la tanınan Hollanda ve ev sahibi Almanya oynadı. Bu tarihi maçta iki efsane isim Johan Cruyff ve Franz Beckenbauer karşı karşıya geldi. Almanya'yı Dünya Kupası sahibi yapan gol ise başka bir efsane Gerd Müller attı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Yine çok sıcak, çok yoğun çalıştığımız bir günü geride bırakıyoruz. Artık akşam vakti. Dinleyicilerimizin birçoğu sabahtan bu yana çalışan kralcılarımız yollara çıktılar. Aynı mevkide karşılaştık. Hayırlı ve sabırlı yolculuklar diliyorum. Özellikle şehir içi trafiğinde olan dinleyicilerimize. Akşam vardiyasında geceden sabaha çalışacak olan dinleyicilerimize de şarkılarımızla eşlik edeceğiz. Onlara kolay gelsin ve tabii ki uzun uzun yollarda bizi dinleyen kaptanlarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız. Bugün programımda bir kralcımıza Violent davetiyesi vereceğim. İlk saatin hemen hemen ilk dakikalarında şöyle bir duyurmuş olayım. Özellikle mevsim yaz, çocuklar tatilde. Onları götürmek isterseniz kendinizle beraber yanınıza 3 kişiyi daha alıyorsunuz. Toplamda 4 kişi olarak Violent'e gitme hakkına sahip olacaksınız. İkinci saatimizde biletimizi bir kralcımıza verelim. Öncesinden de duyurumu yapmış olayım. Birazdan hatırlatmalarımı yapacağım. Şarkı aralarında her akşam yaptığımız gibi birbirimize hal hatır soracağız. Az biraz sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz ama öncesinde imparatoru bir davet edelim. Ne güzel bir şarkısıyla misafirimizmiş bu akşam. Hem de ilk saatimizde.

0: Kadir.
1: Yaş gibi radyo. Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz bir faiz oranı sıfır.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında 22 Ağustos'a kadar geçerli 400 TL kampanya SMS'le katılanlarsa 350 TL çip para kazanıyor. Detaylar Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
11: İklimsa. Süt
12: aşayran, süt aşayran. Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
14: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Şansa kalmadı şimdi.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford yetkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
17: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
18: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
19: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
20: QNB'ye geçiyorum.
1: İlaç gibi radyo.
21: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
22: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, EFS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini EFS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak. Vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından bilsin.
1: Radyoların Sesi bir parça açıldı. En sevdiğimiz İbrahim Erkal şarkılarından bir tanesi. Sesi Türkiye'nin en çok dinlenen radyosundan hiç eksik olmaz. Hemen hemen her programda duyarsınız. Rahmet dileyelim. Her zaman dualarımızda, şarkılarıyla da, sesiyle de onu yaşatıyoruz. Şimdi Cengiz abimizle bu saati noktalayacağız. Yavaş yavaş sohbeti, muhabbeti de başlatalım. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum.

daha kolay bulabilin diye. Bazen harflerin yeri karışıyor çünkü. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz WhatsApp'tan yazın selamlarınızı, mesajlarınızı, gönderin gelsin.

0: uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Sistem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, yeni saatimizi açarken ilk olarak Meliha'yı selamlayayım. Melih Hacım saat 18.30'dan bu yana mesaj göndermiş. Demiş ki biz dinç ailesi olarak yoldayız şu anda, sizin şarkılarınızla seyir halindeyiz. Sıradaki şarkıyı kralcılara armağan ediyoruz. Bir de bizim için çalınmasını rica ediyoruz. Tabii ki çalarım sıradaki şarkıyı. Sen bu kadar mesaj göndermişsin. Bütün şarkıları sana çalarım. Hayırlı yolculuklar diliyorum kim varsa yanımda. Sağ salim gideceğiniz yere varın inşallah. Şu anda yollarda olup, uzun uzun yollarda olup dinleyen kralcılarımız çok fazla. Kaptanlarımız başta olmak üzere. Sağ salim yolculuklar diliyorum hepinize. Bizim şarkılarımız iyi yol arkadaşıdır. Şimdi biraz böyle hareket katalım istiyorum. Yavaş yavaş akşamı karşılarken, birazdan çünkü babalar resiteliyle damar yolunu açacağız sevgili kralcılar. Hatta bu saati açarken Violent davetiyemi de vereyim. Hazır zamanı geldi, yeri geldi. İkinci saatimizi de vereceğim demiştim. 532-703-92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattımıza ilk gelen mesajın sahibi bu akşamki Violent davetiyemin biletinin daha doğrusu sahibi olacak. Herhangi bir soru yok, çekiliş yok, kura yok. Sadece elini çabuk tutan kazanacak. Gitmek isteyen kralcılarımıza bir kez daha duyuralım. Çocuklarınızla yanınıza 3 kişiyi daha alarak, arkadaşınız olur, ailenizden birileri olur. Gün boyunca eğlenmek isterseniz kaçırmayın bu fırsatı. 532-703-92 çift 0. Bir sonraki anonsunda kazanan kişinin ismini buradan ilan edelim. Şimdiden bol şanslar olsun hepinize.

0: Marmara'da Poyraz zaman zaman sert esiyor. Ege'de karayel etkili. Akdeniz'de hava güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70. Bağıl nemle 42 dereceyi buluyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevreleri, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.

0: getir.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

Evet, bu akşamın Violent biletini kazanan kralcımıza hemen vakit geçmeden diğer dinleyicilerimizle paylaşalım. Herkes bekliyor şimdi, acaba ilk mesajı ben mi gönderdim diye. Bugünün kazananı sevgili Serkan oldu. Serkan Coşkun isimli kralcımız. Sevgili Serkan, şansın hayatın boyunca hep böyle yaver gitsin inşallah. Gelen mesajları bir görsen. Yağmur gibi yağıyor. Söz konusu Violent olunca herkes çocuklarını götürmek istiyor. Malum yaz. Gün boyunca böyle sabah girip akşama kadar böyle gönlünüzce eğlenebileceğiniz bir ortam var orada. Gönlümüz istiyor ki böyle herkesi gönderelim ama programlarımızı da birer kişiye, birer kralcımıza davetiye verebiliyoruz. Hem Kral FM'de hem Kral Pop Radyo'da sezon boyunca, yani okullar açılana kadar davetiye, bilet vermeye devam edeceğiz. Bu akşamın talihlisi sevgili Serkan'dı. Serkan, yanına 3 kişiyi daha alıyorsun. Şimdi ismin ve telefon numaran Violent'teki kapıda duran arkadaşlarıma gidecek. Oraya gittiğinde kimliğini göster. Kral FM'den davetiye kazandım 15 Temmuz tarihinde de. O kapılar açılacak. Sen de evladınla birlikte, ailenle birlikte gönlünce eğlenebileceksin. Hem sıradaki şarkılarımı armağan edeyim seninle beraber şu anda, Babalar Resteli şarkıları bekleyen kralcılarımıza. Hem de tekrar iyi eğlenceler dileyeyim. İnşallah bir sonrakinde başka bir kralcımıza Violent davetiyesi vermeye devam edeceğiz.

yapma, söylemem adını kimselere buyurma. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde.

desen ölürdüm sevinçten kollarında ben. İnanmam, inanmam duyduklarım.

0: Onu getirmek kolaydı. Sen de onu yaptın. Peki ben ne yaptım? Seni sevdim. Sana yandım. Sana candım. Neden? Neden? Neden?
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi, Kral Efendim.

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, siz eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Azer Bülbül'ün bu kaseti bizde vardı. Abim almıştı. Onunla tanışıklığım 98 yılına dayanır. Hatta belki daha evveline. Bu kaseti çok iyi bir kasettir ama, değil mi sevgili kralcılar? Hayranları bilirler. Zordayım ismi budur kasetinin. Yaralandın ve heyecan var. Borcum bitmedi var. Başaramadım var. Unutamam asla seni var. Canım yanıyor var. Ne efsane şarkılardır. Allah rahmet eylesin. Bambaşka bir isim, bambaşka bir ses, bambaşka bir tarz. Nevi şahsına münhasır derler ya, öyle bir isimdir Azer Bülbül. Bizim de krallarımızdan bir tanesidir. Evet, veda vakti geldi. Şöyle en güzelinden bir akşam şarkısıyla mikrofonumu kapatıyorum. Birazdan Erdem açacak mikrofonu. Şarkılar onda. Akşamdan geceye yolculuk. Alemin en kralında. Yarın akşam saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sağlık sıhhat olursa yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
1: Nasıl seviyorum bir bilsen seni. Hadi gel yeniden tut.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları var. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik diğer platforma aktarılıyor. Gündüzde rampalar üzerinden sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem.
3: Aleminin kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Evet, bugün tarihler 15 Temmuz'u gösteriyor. Bundan 10 yıl önce hayatımızın en zor yayınlarından birini gerçekleştirdik. Saat 9-9.30 gibi karşımda NTV açık. Köprüde bir gariplik var. Sevgili gezegeni aradım. Dedim abi böyle böyle bir durum var. Ne olduğu hakkında bilgimiz yok tabii. Ne olduğunu bilemiyoruz. Sadece asker bir tatbikat mı var? Bir şey var ama ne olduğu ayrıntısı daha belli değil. Dedim abi böyle böyle bir durum var. Bilgi var mı Erdem dedi. Yok abi dedim. Dedi ki dinleyicilere bir sor. Belki dedi dinleyicilerden bir bilgi, yani oraya oradan geçenlerden, taksicilerden falan bir bilgi almaya çalış dedi. Neyse ben de yayında söyledim. Orada köprüde olanlardan bilgisi olanlar varsa dedim bana bilgi versin. Oradan bir taksici abimiz

telefonla canlı bağlantı yaptık. Oradaki durumu sevgili Ali bize aktardı. Gezegen, ben, sevgili Mine ile birlikte, haber merkezinden Mine ile birlikte bütün gece çok zor bir yayın oldu. Tabii çok zor bir gündü. 250 vatandaşımız vatan için o zor zamanda hepsi hayatını hiçe saydılar ve o kurşunların önüne, tankların önüne atladılar. Gaziler var, onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii söz konusu vatan olunca bizim Türk halkının böyle bir duruşu, bir tavrı var. Vatan söz konusu olunca hiçbir şeyi gözü görmüyor, canını bile gözü görmüyor. Tabii burada birçok kahraman var. Hepsini rahmetle, sevgiyle, saygıyla analım ama bir isim var ki onu özellikle yad etmek istiyorum. Belki de bütün akışı değiştiren bir isim var. O da Ömer Halis Demir. Yani oradaki özel kuvvetler komutanının verdiği bir emirle bütün akışı değiştiriyor. Bir komutan yardımcısını vurması gerekiyor. Ve komutan diyor ki, Ömer diyor, böyle böyle burada, yani bu kişiyi vurman gerekiyor akışı değiştirmek için. Ama bu işin sonunda şehadet var diyor Ömer Halis Demir'e. O da diyor ki, vatan sağ olsun komutanım. Benim de tüylerim diken diken oluyor işte böyle bir durum karşısında. Böyle vatan evlatları olduğu sürece bizim sırtımız ve tabii vatanını bu kadar seven, ona sahip çıkan vatandaşlarımız olduğu sürece bu bayrak her zaman dalgalanmaya, İstiklal Marşı her zaman okunmaya devam edecek. Hepsini rahmetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin akışını değiştirdiler. Bütün ülkenin akışını değiştirdiler. Canlarını bizim için feda ettiler. Nur içinde yatsınlar.

Özel kuvvetlerde o da asker oldu. Ben gerçekten çok duygulandım. Bugün gördüm, onun fotoğrafını gördüm. Askeri kıyafetle, yani büyük bir gurur tablosu. Gerçekten büyük bir gurur tablosu. Babasının bıraktığı yerden devam edecek Elif kardeşim. Görevinde başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Bizi çok güzel temsil edecek, ona inanıyorum. Çünkü Ömer Halis Demir'in kızı o. O genlerde var çünkü. Elif kardeşime başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Yolu, bahtı açık olsun inşallah. Evet, 23'e kadar karşınızdayım sevgili dostlar. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı. Sevgili Yusuf kardeşim, Yusuf Gülten ikilisine söz vermiştim. Onlara bir selam göndereyim hemen yayının başında. İnşallah radyosunun başındadır. Bir de iki kardeşim var. Onlar da Ömer'le Berkan. Onlar da bugün gördüm. Akşam dinleyeceğiz dediler. Ömer'le Berkan'a da selam olsun. Bizim sevgili pazarcı kardeşlerim. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde paylaşacağımız 2 saatlik muhabbete kralla, efsaneyle, babayla başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem.

0: kendime benim. Tutup da bizine vurmazken çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer, yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

şarkı bir arabesk klasiği. Efsane şarkı. Yani iki kral da şarkıyı efsane yorumlamışlar gerçekten. Yani ben bazen şöyle düşünüyorum. Yani o şarkıyı gördükleri zaman, o sözü, o müziği gördükleri zaman, bunlar da tabii büyük ustalar, büyük efsaneler. Hayatlarını müziğe adamışlar. Bütün hayatları müzikle geçmiş. Ve tahmin ediyorum ki orada o şarkıyı, o sözü, o müziği görünce onlar da kafalarında bir perspektif belirliyorlar. Ya kardeşim, ben giderim hayat arkadaşı gibi bir şarkı, böyle bir söz, böyle bir müzik, ben de bu şarkıyı böyle okurum. Yani hem Müslüm Baba hem Ferdi Baba, ikisi de efsane okumuşlar. Kendilerine göre tabii yorumlar ama ikisinin yorumu da efsane. Buradan da ortaya ne çıkıyor? Demek ki şarkı da efsane.

Bülent Ersoy'dan bu şarkıyı şans eseri keşfettim. Sevgili kralcılar, benim sevgili arkadaşım Hacı Mustafa bir CD getirdi bana. Almanya'dan teyzesi göndermiş ona CD'yi. Ya benim Bülent Ersoy arşivim iyidir. Benim annem kulakları çınlasın çok sever Bülent Ersoy'u. Bizim yani çocukluğumuzda 80'lerde 90'larda annem çok sık Bülent Ersoy dinlerdi. Repertuarım bir baktım burada değişik bir şarkı var ya. Bir günün sayfası. Allah Allah. Yani o yüzden bu şarkı ilk çalan, ilk patlatan da büyük bir ihtimalle 2000'lerde benimdir diye tahmin ediyorum. Bülent Ersoy yorumuyla efsane şarkıdır. Beste, tabii ki bestekarın sesiyle paylaştık. Coşkun Sabah klasiğidir.

Duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa acılar.

Devran Çal'la çok özel bir ses, çok özel bir yorumcu. Her şarkıya kendinden bir şeyler katan, şarkıyı alıp başka bir yere götüren. Bu da tabii ses ve yorumla alakalı bir durum. Onu fark edebiliyorsunuz şarkılarda ve yorumlarda. Onun dokunuşunu, onun o namelerini, gırtlaklarını. Allah gani gani rahmet eylesin. Genç yaşta kaybettiğimiz çok özel seslerden, yorumculardan bir tanesiydi. Mekanı cennet olsun.

0: Allah Kanigan'ı rahmet eylesin. Gerçekten çok özel yorumculardan, şarkıya çok şey katan, kalbiyle, gönlüyle, ruhuyla okuyan bir isimdi. Başka bir ses, başka bir yorum. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeleri başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol. Bilecik Bozuyuk, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki ustayı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar. Nöbetçi Erdem.

0: canım.
1: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum ve özellikle Ömer Halis Demir'e sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletelim. Mekanı cennet olsun. Ataya kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

yaşıyorum. Hayatıma girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye.

yalan söyledim. Aldattım resmini yırtıp atarken, aldattım yüzüne kırgın bakarken. Ben seni her şeyden çok seviyorum.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun. Darbeye geçit vermeyen halkımıza da selamlar.

0: dün gibi hatırlıyorum nasıl bir geceydi. Ben de ikinci köprüdeydim. İkinci köprüyü kapatmışlardı. Rabbim bir daha böyle karanlık geceler, kötü günler yaşatmasın diyelim.
1: Beraber yaşadık bu vatan toprağı.
0: Birlik ve beraberliğimizin galibiyeti.

0: şehitlerimizden de, gazilerimizden de Allah razı olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ve saatimiz, vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Vatan sevgisi imandandır diyen, edep haya imandandır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçiler değil mi? Uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Sincan'da yatan oğlum Barış'a demiş bir sevenimiz. Çok yaşa Atabey, helal demiş. Danimarka'dan Ayşe, şehitlerimizin mekan cennet olsun diyor. Kasımpaşa'dan Yavuz, Orhan Baba'dan, pardon Müslüm Baba'dan. Ata abi cansın diyor, Antep'ten Sanem. Kendisini armatmış şarkılarımızı. Amerika'dan Mustafa, Müslüm Baba'dan. Ömrüm dediğim kadına diyor. Samsun'dan Emir, annesi, teyzesi ve bana.

Sizler Kafadar, Bilgin Mert, Cenk Aslan, Mert İpek ve Mehmet Nalçın. Babadan bir şarkı denmiş. İmza atmıştım. Bir mektup, bir resim vardı. Kayseri'de Veli'den Ramazan. Severek dinliyoruz arkadaşım Neşet için diyor.

Kırklar elinden Ayhan üçlük bırakıyorum demiş bakalım şarkılarına. Hoş geldin Dadaş demiş Bursalı Dadaş Ali. Eyvallah toprağım. Silopi'den Emin. Üçlük hazırlamış.

Malatya'dan Bülent sıradaki şarkı demiş. Kars Kazman'dan Mustafa. Herkese çok selam demiş Yavuz Taner'den. Kayseri'den Kepçeci Habib. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyor. Kaptanımız Yavuz abi Hüsnü ve Mustafa'ya. Bursa Kestel'den Aykut Yalçın.

işe Gülçin'i sevdiğini belirtmiş. Otobüsümüzde İstanbul'dan Alanya'ya gidiyoruz denmiş. Arkadaşım Fatih Sevilgen'e diyor. Gökhan Ceviz. Hayırlı yolculuklar. İzmit'ten Deniz Aslancan yoldaşım Songül Acar. Bülbül Gamze Aslan ve biricik oğlum Salih Osman ve Naci Elvin içindenmiş. Esenler'den Şaban, Azer Bülbül'den, Ayşe Erzurum'dan, Adapazarı'ndan İknur,

Fransa'dan yüksel. Aydın Kuşadası'ndan gül. Cezayir'deki Ahmet'e. İzmir'den Talha. Selamlar demiş Talha. İzmir'den Dilek Kara. Her akşam dinliyorum severek demiş anneme. Sarık şarkılar. İzmir Tire'den Hasan. Ustası Metin. Metin Yönet abim için diyor. Talha şu an Münih'ten Avusturya'ya doğru yük taşımaktayım demiş. Kardeşim Haklı ve bütün şoför camiasına. Sefaköy'den Mehmet. Yeğenim Eyüp'e diyor. Banda asker olan yeğenim Eyüp'e. Üçlük denmiş.

Finalin adı belli oldu. İspanya Türkiye. İspanya Türkiye finalin adı demek isterdim ama tabii. Biz erken veda ettiğimiz için. Evet, çok ballı bir takım şu Arjantin. Ya da harbiden oynuyorlar adamlar. Bugün sahada gezdiler. İngiltere ezdi. Son dakikalarda. Hatta 1-0 da öndeydi. Son dakikalarda 2 gol attı Arjantin. 2-1 önde herhalde finalin. Adı İspanya-Arjantin olacak ama ben İspanya'nın Arjantin'i yeneceğine inanıyorum. Son saniyeler maçın. Güzel maç oldu ama İngiltere adına harbiden üzücü bir maç oldu. Öyle bir sevdaydı. Çünkü geçmişten bir acıları vardı, onun intikamını almak istiyorlardı. 1-0 da öndeydi, güzel de oynuyorlardı ama Messi gene yapacağını yaptı. Sahada gezdi. Güzel bir ortayla takımını Martinez'in golüyle 2-1 öne geçirdi. Ve büyük ihtimalle finalin adı İspanya-Arjantin olacak. Artık son saniyeler.

Finlandiya'dan Hüseyin, iki kuzen seni dinliyoruz demiş Sibel Caner. Sadık Şarkı demiş. Almanya'dan tır şoförüyüm demiş Ahmet. Düzce eşime ve çocuklarıma demiş. Selamlar göndermiş. Kayseri'deki annem ve teyzem Sinem Şanlı ve Fatma Şanlı'ya, Nazlıcan Kübra'dan bir şarkı denmiş. Zübeyde gece vardiyasındayım diyor. Kolay gelsin Hat abi demiş. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum denmiş. Almanya'dan Kaptan Baştürk, Ceylan'dan. Gaziantep cezaevinde yatmakta olan Cihat Akyüz'e, onu çok sevdiğimi söyleyin denmiş. Bir sevenimiz. Ordu'dan Berat, Ordu Efirli cezaevindeki abisi Faruk Semih Uğurcan'a. Belçika'dan Ramazan Şimşek, Batıkent'ten Derya, hayat arkadaşı eşi Sincan'dan Selamiye.

0: belli yüzümde. Aynada baktığım yüze küskünüm.
1: Yüze küskünüm.
0: Konya'dan güvenlik ekibi Yüksel ile Özgür. Burginlere armağan etmiş. Hatay Samandağ'dan İzmir'de kız arkadaşıma diyor. Bir sevenimiz. Velikaleli İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı denmiş. Fransa'dan Ahmet.

Sıla yolundayız. Giresun Trebolu'dan Hanife Yılmaz. Tüm sevdiklerine, benim gibi tüm engellilere diyor. Serdar Kahramanmaraş'tan eşi Zahide'ye. İzmit Kandıra, Kerpe'den Gülfer, Nilüfer Emine, Özlem. Akkut'taki Tunçay Tuğlu'ya. Ankara'dan Hacer.

Gaziantep Kavaklı taksi durağından Hüseyin Doğan. Taksici uzun yol şoför arkadaşlara demiş. Sevip'te kavuşamayanlara demiş Norveç'ten Sinan. Kütahya Domaniç Ilıca Su köyünden Ramazan Koca. Yanında bulunan arkadaşlarına, kardeşlerine. Samsun Çiftlik'te balkonda yayınını zevkle dinliyorum Ata kardeş demiş. Samsun'dan Şahit Mete. Sevenlerine ve sevdiklerine. Selam Atababa demiş. Suruç'tan Necip. İstikametimiz Van. Üçlük denmiş ama. Sevip'te unutamayanlara diyor. Cezayir'deki oğlu Muhammed'e. Şarkıları yok. Listeyi yenile. Selami Karaman'a. Sevgilim Selami Karaman'a demiş. Derya. Sivas'tan Sevila. Yarın ameliyata gireceğim. Arkadaşlarım Fadime Münü için. Yozgat'tan Nuri Kaylesiz. Eşi Türlü'ne.

0: ölçülüğümüzü yapalım. Az önce mesajını okumuştum Suruç'tan Necip. Aradık, ulaştık, hatta bekliyor. Necip, hayırlı yolculuklar, hayırlı akşamlar.
1: Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar Ata abi.
0: İstikamet Van diyorsun.
1: Evet Ata abi. Mardin Derik, oradan Diyarbakır, oradan Van.
0: Hay maşallah, yolun bahtın açık olsun. Sana, sana eşlik edelim şarkılarınla.
1: Evet abi, Allah razı olsun.
0: Şarkıların hazır, üçlüğün hazır. Hemen mesajını okuyayım. Sevip de unutamayanlara demiştin. Cezendeki oğlun Muhammed'e ve bütün kralcılara.
1: Evet
0: bu
1: abi.
0: Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Sözden de gönlünce sesten imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: At abi, öncelikle bu şarkıyı oğlum için istiyorum. Ve bütün kral dinleyiciler için. Başka bir şey demiyorum abi. Her gün 11-1 sizin için özellikle yol gidiyorum.
0: Eyvallah.
1: Zekli oluyor.
0: Eyvallah. Nice 11-1'lerde görüşürüz inşallah diyelim.
1: İnşallah her gün. Eyvallah. Artık kendimi yollara verdim.
0: Eyvallah.
1: Ayda 2 gün eve gidiyorum. Artık hani çocuğun hasretinde midir bilmiyorum. Duramıyorum abi.
0: Ha. Ne kadar ne kadar aldı ceza?
1: Valla 18 sene küfür cezası var.
0: Oo, çokmuş ya.
1: Ama inşallah kurtulacak. Hani bir Allah suç kurtar. Da yok, bir günah da yok. Hani ne diyeyim size, uğraşıyoruz inşallah Yargıtay'dan dönecek. Bir düşünüyorum.
0: Allah Allah, inşallah inşallah. Eğer öyleyse inşallah gönlünüze göre olur diyelim.
1: İnşallah abi, inşallah.
0: Kardeşimize de Allah sabır versin, sana da.
1: Amin.
0: Sizlere de Allah sabır versin. Hadi imzanı da at şimdi.
1: At. Şimdi üçlük zamanı. Sizi seviyorum Ata abi. Kendinize iyi bakın.
0: Allah razı olsun.
1: Kralcılara gelsin. Sağ olun.

tamamladık. Son bir değerlendirme yapalım. Onur Düzce'den, Cengiz Kurtol'dan bir şarkı. Malatya'dan Hüsnü Sevdiğine, Ünye'den Yurda Gül. Kibariye'den diyor. Amasya Akdağlılar Derneği Başkanı İsmail Koyuncu, İsa Çatır. Amasya'ya seyahat halindeyiz diyor. Radyo Seymen'den Mustafa abimle birlikte. Seni konuştuk, eski günleri yad ettik diyor. Eyvallah, selamlar olsun 05'imize de. Samsun'dan Murat Uysal, İstanbul'da olan kardeşi Ozan Uysal'a. Batman'dan Servet Emeç, gece vardiyası çalışanlarına. Bandırma'dan Barış, eşini armağan etmiş. Bilecik Osmaneli Beşevler Köyü'nden Mustafa Demir selamlar diyor.

0: unutmak biraz yalan dedi rahmetli Atilla Kaya. Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

başka kimseleri sevmedim. Kadınım, kadınım, saçlarıma aklar düştü görmedim.

derdine derman, sevgine derman olmak isterdim. Bilmediğim bir şeyler var ki, nasıl söylesem.